0: Türkiye'nin eğlence noktasında ortam yine çok sıcak.
1: Metro FM.
2: Arte Gucci da Prada, a Dolce Gabbana. I feel like designer and nothing else matter. I ride that Gucci to Prada.

0: Bu programda
1: ürün yerleştirme yapılmaktadır.
2: Saat 7.
3: Kahve makinesinden köpek mamasına, kış lastiğinden cep telefonuna. Akakçe, en ucuzu bulmak içindir.
4: Akakçe.
5: Karnaval Haber Merkezi'nde gelişmeleri özetlemeye çalışacağım. Ben Çetin Erker. AK Parti sözcüsü Çelik, Cumhurbaşkanı Erdoğan'ın Rize'deki konuşmasına atıfta bulunarak erken seçim sinyali değildi, gündemimizde seçim yok dedi. Serin ve yağışlı hava yurt genelinde etkili olacak, 4 gün sürecek yağışlarla birlikte sıcaklık hissedilir derecede düştü. Antalya'da rüşvet soruşturmasında 2 emniyet müdürü dahil 6 şüpheli tutuklandı. Eski MİT'çi Kaşif Kozinoğlu'nun ölümü hakkındaki soruşturmada tutuklanan isimler arasında olan gazeteci Selahattin Günday hakkında örgüt kurma suçundan ikinci bir tutuklama kararı verildi. Sivas'ta 11 aylık bebeğin kaybolmasına ilişkin gözaltına alınan zanlı sayısı 10'a yükseldi. Gülistan Doku soruşturmasında 4 zanlı daha tutuklandı, tutuklu sayısı 36'ya yükseldi. Siber suçlarda mücadele operasyonları kapsamında son 5 günde 150 kişi yakalandı. Seferihisar Belediyesi'ne rüşvet soruşturmasında gözaltındaki 47 şüpheli adliyeye sevk edildi. Yeni Parti Yargıtay'ın isminizi değiştirin tebligatına karşın Anayasa Mahkemesi bu konuda nihai bir karar verene kadar isim değişikliği yapmama kararı aldı. Vanlı Karahaydar lakaplı Mehmet Fatih Tançalan'ın eşi Çağla Öztançalan, savcılık ifadesinde düğündeki altınların kiralık değil satın alındığını belirterek eşini yalanladı. Çağla Öz, 43 milyon liralık anonsların hava atma amacıyla uydurulduğunu ve lüks hayatın borçlarla sürdürüldüğünü ifade etti. Tarladan markete fiyat yolculuğu soruşturması kapsamında 22 ilde 109 iş yerinde arama yapıldı. Fiyatları etkileyen 41 büyük dağıtıcı firmanın 41 yöneticisi için gözaltı kararı verildi. Okul kantinlerine yeni düzenlemeler geldi. Dolgulu şekerli yiyeceklerden patates kızartmasına, cipslerden asitli içeceklere kadar pek çok ürün yasaklandı. Kuzey İrlanda, İskoçya ve Galler Birleşik Krallık'tan ayrılmak için güç birliği yaptı. ABD Başkanı Trump'ın oğlunun Mayıs'taki düğününü bir Rus oligarkın finanse ettiği ortaya çıktı. Orta Doğu'daki gerilim ve Ukrayna Savaşı tahminlerden uzun sürünce korkulan oldu, yakıt stokları azaldı, rezervler de tükeniyor. Kış öncesi dünyada yakıt krizi başladı. ABD Başkanı Trump, teknoloji dünyasından gelen uyarıları reddederek aldatmaca, hastalıklı bir komplo dedi. Trump, yapay zeka, robotlar dünyayı yok etmeyecek diye konuştu. Teknoloji dünyasındansa uyarılar devam ediyor. Elon Musk, yapay zeka nükleer füze ateşlerse kötü olur dedi. Öte yandan Anthropic'in kurucu ortaklarından Jack Clark, şirketler için üçüncü bir tarafça kullanılabilecek bir acil kapatma düğmesinin zorunlu hale gelebileceği yorumunda bulundu. Almanya'da bir süpermarket zinciri sürücüsüz ve tamamen otonom bir kamyonu yollarda kullanmaya başladı. Televizyon dünyasının Oscar'ları olarak kabul edilen 78. Emmy ödüllerinde The Pitt drama dizisi dalında Emmy ödülünü üst üste ikinci kez kazandı. Matthew Rhys iki farklı kategoride ve Racy Horn, Pilrubis'taki rolüyle en iyi kadın oyuncu ödülünü aldı.
6: Pilot Garaj çekilişte her ay iki araba hediye ediyor.
7: Türkiye'nin oto ekspertiz markası Pilot Garaj spor haberlerini sunar.
8: Pilot Garaj oto ekspertiz.
5: Trabzonspor'un anlaştığı teknik direktör Thomas Reis resmi imza için şehre geldi. UEFA Avrupa Ligi'nde yarın oynanacak Beşiktaş'ın Marsilya'yı konuk edeceği maçı İtalyan hakem Andrea Colombo yönetecek. İstanbul'un geleneksel yelken organizasyonlarından Bosporus Cup 17-19 Eylül tarihlerinde 25. kez düzenlenecek. Yarışlar yarın Caddebostan açıklarında başlıyor.
6: Pilot Garaj çekilişte her ay iki araba hediye ediyor.
7: Türkiye'nin oto ekspertiz markası Pilot Garaj spor haberlerini sundu.
8: Pilot Garaj oto ekspertiz.
2: Türkiye'nin en çok dinlenen yabancı müzik radyosu.
1: Metro FM.
9: Şansa kalmaz işiniz Umran Oto Ekspertiz.
10: Umran Oto Ekspertiz finans haberlerini sunar.
5: Motorin 100 liraya yaklaştı. Bütçe Ağustos ayında 13 milyar lira fazla verdi. 8 ayda bütçe açığı 1,3 trilyon liraya ulaştı. Yatırımcıların gözü bu akşam açıklanacak ABD Merkez Bankası faiz kararına çevrildi. Fed'in yayımlayacağı büyüme, işsizlik ve enflasyon tahminleri altın ve borsayı etkileyebilir. İnşaat üretimi endeksi Temmuz'da yıllık bazda %4,7 azaldı.
9: Şansa kalmaz işiniz Umran Oto Ekspertiz.
10: Umran Oto Ekspertiz finans haberlerini sundu.
11: İstanbul,
12: always metro.
11: Ankara,
12: Bodrum,
11: Bursa,
12: Antalya,
11: İzmir,
12: always with you,
11: forever metro.

0: Duran varlıkları yeni nesil bir müzik grubu sananlar için ekonomi konuşuyoruz. Müzik ve yatırım dünyası ilk kez bir arada. Odea Radyo'da. Odea Radyo, Karnaval'da.
1: Paytr'dan işletmelere büyük rahatlık. Paytr Sanal POS. Tek entegrasyonla tüm kartlardan ödeme alın. Üstelik taksit yapın. %2,19'dan başlayan komisyon oranları için detaylar paytr.com'da.
2: Büyük rahatlık Paytr.
3: Hangi krediye girin, farklı bankaların oranlarını karşılaştırın, faiz getirisini hesaplayın ve şubeye gitmeden hesabınızı açın.
0: Limitsiz hit müzik yükleniyor. Tadını çıkarın.
4: Limitsiz hit müzik.

0: Hadi farksız 9 taksitle.
1: Reklamlar. Türkiye'nin güvenilir oto ekspertiz markası.
2: Metro FM hesabınız.

0: PTR'dan işletmelere büyük rahatlık. PTR Fiziki POS. Aylık sabit ek ücret ödemeden tek POS'la tüm kartlardan ödeme alın. Taksit isteyene taksit yapın. Detaylar ptr.com'da. Büyük rahatlık
1: PTR. Çok hisli bir parçanın en güzel yerinde aklınıza anılarınız değil, yatırımlarınız gelecek. Müzik ve yatırım dünyası ilk kez bir arada. Odea Radyo'da. Odea Radyo, Karnaval'da.

0: reklamlar.
1: Türkiye'nin güvenilir oto ekspertiz markası.
2: Burası Türkiye'nin en çok dinlenen yabancı müzik radyosu.
0: Metro FM.

0: detaylı bilgi anadoluhayat.com.tr'de.
1: Türkiye'nin güvenilir oto ekspertiz markası.
2: Aklından geçtiyse birazdan çalacak. Çünkü burası
3: Metro FM.

0: Bu programda
1: ürün yerleştirme yapılmaktadır.
0: Karnaval Haber Merkezi'nde gelişmeleri özetlemeye çalışacağım. Ben Çetin Erker. AK Parti sözcüsü Çelik, Cumhurbaşkanı Erdoğan'ın Rize'deki konuşmasına atıfta bulunarak erken seçim sinyali değildi, gündemimizde seçim yok dedi. Serin ve yağışlı hava yurt genelinde etkili olacak, 4 gün sürecek yağışlarla birlikte sıcaklık hissedilir derecede düştü. Antalya'da rüşvet soruşturmasında 2 emniyet müdürü dahil 6 şüpheli tutuklandı. Eski MİT'çi Kaşif Kozinoğlu'nun ölümü hakkındaki soruşturmada tutuklanan isimler arasında olan gazeteci Selahattin Günday hakkında örgüt kurma suçundan ikinci bir tutuklama kararı verildi. Sivas'ta 11 aylık bebeğin kaybolmasına ilişkin gözaltına alınan zanlı sayısı 10'a yükseldi. Gülistan Doku soruşturmasında 4 zanlı daha tutuklandı, tutuklu sayısı 36'ya yükseldi. Siber suçlarda mücadele operasyonları kapsamında son 5 günde 150 kişi yakalandı. Seferihisar Belediyesi'ne rüşvet soruşturmasında gözaltındaki 47 şüpheli adliyeye sevk edildi. Yeni Parti Yargıtay'ın isminizi değiştirin tebligatına karşın Anayasa Mahkemesi bu konuda nihai bir karar verene kadar isim değişikliği yapmama kararı aldı. Vanlı Karahaydar lakaplı Mehmet Fatih Tançalan'ın eşi Çağla Öztan Çalan, savcılık ifadesinde düğündeki altınların kiralık değil satın alındığını belirterek eşini yalanladı. Çağla Öz, 43 milyon liralık anonsların hava atma amacıyla uydurulduğunu ve lüks hayatın borçlarla sürdürüldüğünü ifade etti. Tarladan markete fiyat yolculuğu soruşturması kapsamında 22 ilde 109 iş yerinde arama yapıldı. Fiyatları etkileyen 41 büyük dağıtıcı firmanın 41 yöneticisi için gözaltı kararı verildi. Okul kantinlerine yeni düzenlemeler geldi. Dolgulu şekerli yiyeceklerden patates kızartmasına, cipslerden asitli içeceklere kadar pek çok ürün yasaklandı. Kuzey İrlanda, İskoçya ve Galler Birleşik Krallık'tan ayrılmak için güç birliği yaptı. ABD Başkanı Trump'ın oğlunun Mayıs'taki düğününü bir Rus oligarkın finanse ettiği ortaya çıktı. Orta Doğu'daki gerilim ve Ukrayna Savaşı tahminlerden uzun sürünce korkulan oldu, yakıt stokları azaldı, rezervler de tükeniyor. Kış öncesi dünyada yakıt krizi başladı. ABD Başkanı Trump, teknoloji dünyasından gelen uyarıları reddederek, aldatmaca, hastalıklı bir komplo dedi. Trump, yapay zeka, robotlar dünyayı yok etmeyecek diye konuştu. Teknoloji dünyasındansa uyarılar devam ediyor. Elon Musk, yapay zeka nükleer füze ateşlerse kötü olur dedi. Öte yandan Anthropic'in kurucu ortaklarından Jack Clark, şirketler için üçüncü bir tarafça kullanılabilecek bir acil kapatma düğmesinin zorunlu hale gelebileceği yorumunda bulundu. Almanya'da bir süpermarket zinciri sürücüsüz ve tamamen otonom bir kamyonu yollarda kullanmaya başladı. Televizyon dünyasının Oscar'ları olarak kabul edilen 78. Emmy ödüllerinde The Pitt drama dizisi dalında Emmy ödülünü üst üste ikinci kez kazandı. Matt Lewis iki farklı kategoride ve Racy Horn, Pilrubis'teki rolüyle en iyi kadın oyuncu ödülünü aldı.

0: Aktiz Finans Haberlerini sunar.
1: Motorin 100 liraya yaklaştı. Bütçe Ağustos ayında 13 milyar lira fazla verdi. 8 ayda bütçe açığı 1,3 trilyon liraya ulaştı. Yatırımcıların gözü bu akşam açıklanacak ABD Merkez Bankası faiz kararına çevrildi. Fed'in yayımlayacağı büyüme, işsizlik ve enflasyon tahminleri altın ve borsayı etkileyebilir. İnşaat üretimi endeksi Temmuz'da yıllık bazda %4,7 azaldı.
2: Şansa kalmaz işiniz, Umran Oto Ekspertiz.
0: Umran Oto Ekspertiz finans haberlerini sundu.
3: Türkiye'nin en çok dinlenen yabancı müzik radyosu.
4: Metro FM. Yeni nesil ekspertiz. RS Oto Ekspertiz.
5: RS Oto Ekspertiz risk haritasını sunar.
1: Tem Anadolu Otoyolu Kavşağı'ndaki çalışmalar nedeniyle Kozyatağ-Ümraniye aksında sol şeritler kapalı, trafik akışı diğer şeritlerden sağlanıyor. Çalışma alanında emniyet şeritleri trafiğe açık tutuluyor. Bursa-İnegöl devlet yolunda Ankara-Bursa istikameti kapalı, trafik akışı Ankara istikametinden iki yönlü ilerliyor.
4: Yeni nesil ekspertiz, RS Oto Ekspertiz.
5: RS Oto Ekspertiz risk haritasını sundu.
6: Burada çalarsa herkes dinler. Metro FM.
7: Limitsiz hit müzik.
8: 1900 kriptten beri 86 yıldır sofralara lezzet, nesillere güven taşıyan Arslan Süt Mamulleri bilgilendiriyor.
9: Karamaya, doğal ve uzun fermantasyon süreciyle öne çıkan geleneksel bir maya kültürüdür. Fermantasyon sırasında oluşan yararlı mikroorganizmalar sayesinde bağırsak florasını desteklemeye ve sindirimi kolaylaştırmaya yardımcı olur. Bu süreçte laktozun bir kısmının parçalanması, laktoz hassasiyeti olan bazı kişiler için sindirimi daha kolay ürünler elde edilmesine katkı sağlar.
8: 86 yıldır sofralara lezzet, nesillere güven taşıyan Arslan Süt Mamullerinin Karamaya ayranı ve Karamaya ile üretilen yoğurtları Makro Center ve Migros mağazalarında. Arslan Süt Mamulleri bilgilendirdi.
10: Metro FM. The station for the nation. Metro FM, Turkey.

0: Burada kimse yokken biz varız. Eğlence fabrikamız, dans bakanlığımız,
1: sürgün gecelerimiz ve rakipsiz şarkılarımız.
0: Instagram'da Metro FM'i takip etmen yeter.
1: Metro FM'te.

0: Türkiye'nin eğlence noktasında ortam yine çok sıcak.
1: Metro FM.
2: Bir reklam. Troy'da eskiyi getir, yeniyi götür. Şimdi eski iPhone, Watch, MacBook ve iPad'inizi değerinde geri verip fiyat avantajlarıyla en yeni modele geçmenin tam zamanı. Detaylar için Troy mağazaları ve troyenstore.com'u ziyaret etmeyi unutmayın.
3: Artısıyla Troy'da.
4: Bu şarkı Troy'dan sizin için geliyor.

0: Paytr'dan işletmelere büyük rahatlık. Paytr Sanal POS. Tek entegrasyonla tüm kartlardan ödeme alın. Üstelik taksit yapın. %2,19'dan başlayan komisyon oranları için detaylar paytr.com'da. Büyük rahatlık Paytr.
1: Halka mal olmuş sanatçıları da, halka arz olmuş şirketleri de konuşuyoruz. Müzik ve yatırım dünyası ilk kez bir arada. Odea Radyo'da. Odea Radyo, Karnaval'da.
2: Metro FM hesabınıza limitsiz hit müzik yüklenmiştir.

0: Reklamlar.
1: Türkiye'nin güvenilir oto ekspertiz markası.
2: Limitsiz.

0: Aklınızdan geçen tüm şarkılar burada. Metro
1: FM. Tüm sıcak havalarda buz gibi kahveleriyle ferahlatan Petrol Ofisi günün şarkısını sunar. Sen ne istersen o.

0: Kastrol.
1: Reklam var. Türkiye'nin güvenilir oto ekspertiz markası. Oto
2: ekspertiz. Limitsiz hit müzik yükleniyor. Tadını çıkarın.
3: Limitsiz hit müzik. Metro FM. Diye talip dilenci. O mazuliza kimiş abimişin zeynep.

0: Bu programda
1: ürün yerleştirme yapılmaktadır.
2: Saat 9.
3: Kahve makinesinden köpek mamasına, kış lastiğinden cep telefonuna. Akakçe, en ucuzu bulmak içindir. Akakçe.
4: Karnaval Haber Merkezi'nde gelişmeleri özetlemeye çalışacağım. Ben Çetin Erker. AK Parti sözcüsü Çelik, Cumhurbaşkanı Erdoğan'ın Rize'deki konuşmasına atıfta bulunarak erken seçim sinyali değildi, gündemimizde seçim yok dedi. Serin ve yağışlı hava yurt genelinde etkili olacak, 4 gün sürecek yağışlarla birlikte sıcaklık hissedilir derecede düştü. Antalya'da rüşvet soruşturmasında 2 emniyet müdürü dahil 6 şüpheli tutuklandı. Eski MİT'çi Kaşif Kozinoğlu'nun ölümü hakkındaki soruşturmada tutuklanan isimler arasında olan gazeteci Selahattin Günday hakkında örgüt kurma suçundan ikinci bir tutuklama kararı verildi. Sivas'ta 11 aylık bebeğin kaybolmasına ilişkin gözaltına alınan zanlı sayısı 10'a yükseldi. Gülistan Doku soruşturmasında 4 zanlı daha tutuklandı, tutuklu sayısı 36'ya yükseldi. Siber suçlarda mücadele operasyonları kapsamında son 5 günde 150 kişi yakalandı. Seferihisar Belediyesi'ne rüşvet soruşturmasında gözaltındaki 47 şüpheli adliyeye sevk edildi. Yeni Parti Yargıtay'ın isminizi değiştirin tebligatına karşın Anayasa Mahkemesi bu konuda nihai bir karar verene kadar isim değişikliği yapmama kararı aldı. Vanlı Karahaydar lakaplı Mehmet Fatih Tançalan'ın eşi Çağla Öztançalan, savcılık ifadesinde düğündeki altınların kiralık değil satın alındığını belirterek eşini yalanladı. Çağla Öz, 43 milyon liralık anonsların hava atma amacıyla uydurulduğunu ve lüks hayatın borçlarla sürdürüldüğünü ifade etti. Tarladan markete fiyat yolculuğu soruşturması kapsamında 22 ilde 109 iş yerinde arama yapıldı. Fiyatları etkileyen 41 büyük dağıtıcı firmanın 41 yöneticisi için gözaltı kararı verildi. Okul kantinlerine yeni düzenlemeler geldi. Dolgulu şekerli yiyeceklerden patates kızartmasına, cipslerden asitli içeceklere kadar pek çok ürün yasaklandı. Kuzey İrlanda, İskoçya ve Galler Birleşik Krallık'tan ayrılmak için güç birliği yaptı. ABD Başkanı Trump'ın oğlunun Mayıs'taki düğününü bir Rus oligarkın finanse ettiği ortaya çıktı. Orta Doğu'daki gerilim ve Ukrayna Savaşı tahminlerden uzun sürünce korkulan oldu, yakıt stokları azaldı, rezervler de tükeniyor. Kış öncesi dünyada yakıt krizi başladı. ABD Başkanı Trump, teknoloji dünyasından gelen uyarıları reddederek aldatmaca, hastalıklı bir komplo dedi. Trump, yapay zeka, robotlar dünyayı yok etmeyecek diye konuştu. Teknoloji dünyasındansa uyarılar devam ediyor. Elon Musk, yapay zeka nükleer füze ateşlerse kötü olur dedi. Öte yandan Anthropic'in kurucu ortaklarından Jack Clark, şirketler için üçüncü bir tarafça kullanılabilecek bir acil kapatma düğmesinin zorunlu hale gelebileceği yorumunda bulundu. Almanya'da bir süpermarket zinciri sürücüsüz ve tamamen otonom bir kamyonu yollarda kullanmaya başladı. Televizyon dünyasının Oscar'ları olarak kabul edilen 78. Emmy ödüllerinde The Pitt drama dizisi dalında Emmy ödülünü üst üste ikinci kez kazandı. Matthew Rhys iki farklı kategoride ve Racy Horn, Pilrubis'taki rolüyle en iyi kadın oyuncu ödülünü aldı.
2: Türkiye'nin en çok dinlenen yabancı müzik radyosu.
5: Metro FM.

0: Trabzonspor'un anlaştığı teknik direktör Thomas Reis resmi imza için şehre geldi. UEFA Avrupa Ligi'nde yarın oynanacak Beşiktaş'ın Marsilya'yı konuk edeceği maçı İtalyan hakem Andrea Colombo yönetecek. İstanbul'un geleneksel yelken organizasyonlarından Bosphorus Cup 17-19 Eylül tarihlerinde 25. kez düzenlenecek. Yarışlar yarın Caddebostan açıklarında başlıyor.
1: Pilot Garaj çekilişte her ay 2 araba hediye ediyor.
2: Türkiye'nin oto ekspertiz markası Pilot Garaj spor haberlerini sundu.
3: Pilot Garaj oto ekspertiz.
4: Metro FM. Limitsiz git müzik git.
5: Şansa kalmaz işiniz Umran oto ekspertiz.
6: Umran oto ekspertiz finans haberlerini sunar.
0: Motorin 100 liraya yaklaştı. Bütçe Ağustos ayında 13 milyar lira fazla verdi. 8 ayda bütçe açığı 1,3 trilyon liraya ulaştı. Yatırımcıların gözü bu akşam açıklanacak ABD Merkez Bankası faiz kararına çevrildi. Fed'in yayımlayacağı büyüme, işsizlik ve enflasyon tahminleri altın ve borsayı etkileyebilir. İnşaat üretimi endeksi Temmuz'da yıllık bazda %4,7 azaldı.
5: Şansa kalmaz işiniz Umran Oto Ekspertiz.
6: Umran Oto Ekspertiz finans haberlerini sundu.
7: 1940'tan beri 86 yıldır sofralara lezzet, nesillere güven taşıyan Arslan Süt Mamulleri bilgilendiriyor.
8: Karamaya, doğal ve uzun fermantasyon süreciyle öne çıkan geleneksel bir maya kültürüdür. Fermantasyon sırasında oluşan yararlı mikroorganizmalar sayesinde bağırsak florasını desteklemeye ve sindirimi kolaylaştırmaya yardımcı olur. Bu süreçte laktozun bir kısmının parçalanması, laktoz hassasiyeti olan bazı kişiler için sindirimi daha kolay ürünler elde edilmesine katkı sağlar.
7: 86 yıldır sofralara lezzet, nesillere güven taşıyan Arslan Süt Mamullerinin Karamaya ayranı ve Karamaya ile üretilen yoğurtları Makro Center ve Migros mağazalarında. Arslan Süt Mamulleri bilgilendirdi.
4: Just feel the music on your favorite radio station. Metro FM.

0: Boyaya adanmış tam 50 yıl. Kayalar Kimya güvencesiyle üretilen Düfa boyayla yüzeylere değer, geleceğe renk katıyoruz. Boyanın ustası Düfa Boya'nın sizin için seçtiği şarkıyı dinlediniz.
1: Metro FM hesabınız.

0: çıkabilir.
1: Reklamlar. Türkiye'nin güvenilir oto ekspertiz markası. Oto rapor, oto
2: ekspertiz. Türkiye'nin en çok dinlenen yabancı müzik radyosu.
1: Metro FM. Bring the action.

0: Fatih Terim.
1: Reklamlar. Türkiye'nin güvenilir oto ekspertiz markası. Oto Rapor, oto
2: ekspertiz. Limitsiz hit müzik. Metro FM.

0: programda
1: ürün yerleştirme yapılmaktadır.
2: Saat 10.
3: Kahve makinesinden köpek mamasına, kış lastiğinden cep telefonuna. Akakçe, en ucuzu bulmak içindir.
4: Akakçe. Pilot Garaj çekilişle her ay 2 araba hediye ediyor.
5: Türkiye'nin oto ekspertiz markası Pilot Garaj spor haberlerini sunar.
6: Pilot Garaj oto ekspertiz.
7: Trabzonspor'un anlaştığı teknik direktör Thomas Reis resmi imza için şehre geldi. UEFA Avrupa Ligi'nde yarın oynanacak Beşiktaş'ın Marsilya'yı konuk edeceği maçı İtalyan hakem Andrea Colombo yönetecek. İstanbul'un geleneksel yelken organizasyonlarından Bosporus Cup 17-19 Eylül tarihlerinde 25. kez düzenlenecek. Yarışlar yarın Caddebostan açıklarında başlıyor.
4: Pilot Garaj çekilişle her ay 2 araba hediye ediyor.
5: Türkiye'nin oto ekspertiz markası Pilot Garaj spor haberlerini sundu.
6: Pilot Garaj oto ekspertiz.
1: Metro FM.
8: Şansa kalmaz işiniz, Umran Oto Ekspertiz.
9: Umran Oto Ekspertiz finans haberlerini sunar.
7: Motorin 100 liraya yaklaştı. Bütçe Ağustos ayında 13 milyar lira fazla verdi. 8 ayda bütçe açığı 1,3 trilyon liraya ulaştı. Yatırımcıların gözü bu akşam açıklanacak ABD Merkez Bankası faiz kararına çevrildi. Fed'in yayımlayacağı büyüme, işsizlik ve enflasyon tahminleri altın ve borsayı etkileyebilir. İnşaat üretimi endeksi Temmuz'da yıllık bazda %4,7 azaldı.
8: Şansa kalmaz işiniz, Umran Oto Ekspertiz.
9: Umran Oto Ekspertiz finans haberlerini sundu.
10: Türkiye'nin eğlence noktasında ortam yine çok sıcak.
1: Metro FM.
11: Yeni nesil ekspertiz. RS Oto Ekspertiz.
12: RS Oto Ekspertiz risk haritasını sunar.
7: TEM Anadolu Otoyolu Kavşağı'ndaki çalışmalar nedeniyle Kozyatağı-Ümraniye aksında sol şeritler kapalı, trafik akışı diğer şeritlerden sağlanıyor. Çalışma alanında emniyet şeritleri trafiğe açık tutuluyor. Bursa-İnegöl devlet yolunda Ankara-Bursa istikameti kapalı, trafik akışı Ankara istikametinden iki yönlü ilerliyor.
11: Yeni nesil ekspertiz, RS Oto Ekspertiz.
12: RS Oto Ekspertiz risk haritasını sundu.
6: Metro FM.
13: 1940'tan beri 86 yıldır sofralara lezzet, nesillere güven taşıyan Arslan Süt Mamulleri bilgilendiriyor.
14: Karamaya, doğal ve uzun fermantasyon süreciyle öne çıkan geleneksel bir maya kültürüdür. Fermantasyon sırasında oluşan yararlı mikroorganizmalar sayesinde bağırsak florasını desteklemeye ve sindirimi kolaylaştırmaya yardımcı olur. Bu süreçte laktozun bir kısmının parçalanması, laktoz hassasiyeti olan bazı kişiler için sindirimi daha kolay ürünler elde edilmesine katkı sağlar.
13: 86 yıldır sofralara lezzet, nesillere güven taşıyan Arslan Süt Mamullerinin Karamaya ayranı ve Karamaya ile üretilen yoğurtları Makro Center ve Migros mağazalarında. Arslan Süt Mamulleri bilgilendirdi.
1: Limitsiz.
4: Türkiye'nin güvenilir oto ekspertiz markası.
1: Forever Metro. Non-stop. Non-stop Metro.

0: Limitsiz hit müzik yükleniyor. Tadını çıkarın.
1: Limitsiz hit müzik. Bir reklam.
2: Çok sevdiğiniz Apple ürünleri maksimuma özel vade farksız 6 taksit fırsatıyla Troy mağazaları ve troyenstore.com'da 30 yılı aşkın tecrübe, yerel Apple uzmanları ve Apple yetkili servisi Troy mağazalarında hizmetinizde. Siz de hemen Troy mağazaları ve troyenstore.com'u ziyaret edin, bu muhteşem deneyimle tanışın.
0: Bu şarkı Troy'dan sizin için geliyor.

0: Siz neredesiniz?
1: Reklamlar.
2: Decathlon Büyük Ada Yarım Maratonu için geri sayım başladı. 27 Eylül'de adanın eşsiz rotasında koşulacak olan ve kontenjanı günler öncesinden dolan Decathlon Büyük Ada Yarım Maratonu'nun heyecanına ortak olan tüm koşuculara başarılar dileriz. Medya sponsoru Metro FM.

0: en sevdiğin şarkı yine önce Metro FM'de çalacak. Fazla uzaklaşma.
1: Limitsiz hit müzik.
2: Yeah yeah yeah yeah yeah. Nah. Ask you once, ask you twice now. There's lipstick on your collar. You say she's just a friend now.

0: Bu şarkının adını yine sana soracaklar. Çünkü Metro FM dinliyorsun.
1: Limitsiz hit müzik. Metro
2: FM. Bitmeyen tatil hissi için tatil budur. Günün şarkısını sizin

0: Play'de.
1: Reklamlar. Ankara'nın yeni merkezinde hafta sonu başlıyor. 18 ve 19 Eylül'de Metro FM DJ'leri performanslarıyla Merkez Ankara Live sahnesinde. Müziğin ritmini yakalamak için sen de Merkez Ankara'ya gel.
0: Enerjik, dinamik, limitsiz hit müzik. Metro FM. Metro FM.

0: Türkiye'nin güvenilir oto ekspertiz markası.
1: Evde, trafikte, işte. Metro FM sana yeter.
2: Limitsiz.

Trabzonspor'un anlaştığı teknik direktör Thomas Reis resmi imza için şehre geldi. UEFA Avrupa Ligi'nde yarın oynanacak Beşiktaş'ın Marsilya'yı konuk edeceği maçı İtalyan hakem Andrea Colombo yönetecek. İstanbul'un geleneksel yelken organizasyonlarından Bosporus Cup 17-19 Eylül tarihlerinde 25. kez düzenlenecek. Yarışlar yarın Caddebostan açıklarında başlıyor. Pilot

0: 1940'tan beri 86 yıldır sofralara lezzet, nesillere güven taşıyan Arslan Süt Mamulleri bilgilendiriyor.
1: Karamaya, doğal ve uzun fermantasyon süreciyle öne çıkan geleneksel bir maya kültürüdür. Fermantasyon sırasında oluşan yararlı mikroorganizmalar sayesinde bağırsak florasını desteklemeye ve sindirimi kolaylaştırmaya yardımcı olur. Bu süreçte laktozun bir kısmının parçalanması, laktoz hassasiyeti olan bazı kişiler için sindirimi daha kolay ürünler elde edilmesine katkı sağlar.
0: 86 yıldır sofralara lezzet, nesillere güven taşıyan Arslan Süt Mamullerinin Karamaya ayranı ve Karamaya ile üretilen yoğurtları Makro Center ve Migros mağazalarında. Arslan Süt Mamulleri bilgilendirdi.
2: İstanbul, Ankara, Bodrum, Bursa, Antalya, İzmir, always with you, forever Metro, Metro FM, non-stop Metro.
1: Metro FM.

ne dinliyorsan olsun. Karnaval'a ücretsiz katıl, müziğin keyfini doyasıya yaşa. Metro FM'le enerjini yükselt. Ne dinliyorsan olsun. Karnaval'a ücretsiz katıl, müziğin keyfini doyasıya yaşa. Metro FM'le enerjini yükselt.

0: detaylı bilgi anadoluhayat.com.tr'de.
1: Türkiye'nin güvenilir oto ekspertiz markası Oto Rapor.
2: Radyonda şarkını seç. Müziğin hemen çalsın. İstek şarkını Metro FM TR Instagram adresinden bize hemen ulaştır. Metro FM'de favori saat devam ediyor.

0: pazar efsanesinin en etkili prodüktörlerinden Metro Boomin 22 Eylül'de Küçük Çiftlik Park'ta. Yılın en büyük hip hop buluşmasını kaçırmayın. Biletler satışta. Medya sponsoru Virgin Radio Türkiye.
1: Buradan müzik tamamen senin istediğin gibi. Favori şarkını bizimle hemen paylaş. Radyoda çalalım. Herkes dinlesin. Metro FM TR. Metro FM'de favori saat devam ediyor.

0: Müziğin hemen çalsın. İstek şarkını Metro FM.tr Instagram adresinden bize hemen ulaştır.
1: Freeze, I'm a baker. Put your hands in the air. Give me all your money.
2: This is the story of my baker.

0: Reklamlar.
1: Doğum günlerine bayılırız. Senin doğum gününü mü kutlayalım yoksa en sevdiğin kişinin mi? Milyonlar seni alkışlamaya hazır. Hemen Instagram'da MetroFM.tr hesabına gir. Bilgileri bizimle paylaş. 15.30'da Metro Online'da kendine ya da sevdiğin birine unutulmaz bir doğum günü sürprizi yap.

0: programda
1: ürün yerleştirme yapılmaktadır.
2: Saat 12.
3: Kahve makinesinden köpek mamasına, kış lastiğinden cep telefonuna. Akakçe, en ucuzu bulmak içindir.
4: Akakçe. Şansa kalmaz işiniz, Umran Oto Ekspertiz.
5: Umran Oto Ekspertiz finans haberlerini sunar.
6: Motorin 100 liraya yaklaştı. Bütçe Ağustos ayında 13 milyar lira fazla verdi. 8 ayda bütçe açığı 1,3 trilyon liraya ulaştı. Yatırımcıların gözü bu akşam açıklanacak ABD Merkez Bankası faiz kararına çevrildi. Fed'in yayımlayacağı büyüme, işsizlik ve enflasyon tahminleri altın ve borsayı etkileyebilir. İnşaat üretimi endeksi Temmuz'da yıllık bazda %4,7 azaldı.
4: Şansa kalmaz işiniz, Umran Oto Ekspertiz.
5: Umran Oto Ekspertiz finans haberlerini sundu.
7: Metro FM. The station for the nation. Metro FM Turkey.

0: 5-9 brown eyes.
1: Sımsıcak havalarda buz gibi kahveleriyle ferahlatan Petrol Ofisi günün şarkısını sundu. Sen ne istersen o.
2: Burada çalarsa herkes dinler. Metro FM.
3: Ümitsiz.
4: Ziyas Fali İbdilenci. O mazuli zakimiş abimiş.

0: detaylı bilgi anadoluhayat.com.tr'de.
1: Elektronik müziğin önde gelen ikilisi The Blaze, hipnotik sound'u ve unutulmayacak sahne performansıyla Epifone organizasyonuyla yeniden Türkiye'de. 7 Ekim'de İzmir Hava Gazı Fabrikası'nda, 8 Ekim'de Ankara Cern Modern'de, 9 Ekim'de İstanbul Küçük Çiftlik Park'ta. Biletler satışta. Medya sponsoru Joy FM.

0: Türkiye'nin güvenilir oto ekspertiz markası. Oto Rapor,
1: oto ekspertiz. Türkiye'nin eğlence noktasında ortam yine çok sıcak.
2: Metro FM.

0: Türkiye'nin güvenilir oto ekspertiz markası. Oto Rapor,
1: oto ekspertiz. Aklından geçtiyse birazdan çalacak. Çünkü burası
2: Metro FM.

0: Yeşilay.
1: Reklamlar.
2: Güney Kore pop müziğinin nabzı Radyo K-Pop'ta seninle buluşuyor. Hitler, comebackler ve daha fazlası dilediğin her an Radyo K-Pop'ta yayında. K-Pop. Radyo K-Pop Karnaval'da. Limitsiz hit müzik yükleniyor. Tadını çıkarın.
3: Limitsiz hit

0: Bu programda
1: ürün yerleştirme yapılmaktadır.
2: Türkiye'nin güvenilir oto ekspertiz markası Oto
3: Rapport. Just feel the music on your favorite radio station. Metro FM.

Doğum günlerine bayılırız. Senin doğum gününü mü kutlayalım yoksa en sevdiğin kişinin mi? Milyonlar seni alkışlamaya hazır. Hemen Instagram'da MetroFM.tr hesabına gir. Bilgileri bizimle paylaş. 15.30'da Metro Online'da kendine ya da sevdiğin birine unutulmaz bir doğum günü sürprizi yap.

0: Ankara'da ve Volkswagen.com.tr'de.
1: Reklamlar.
2: Şimdi arkadaşlarına hava atma zamanı. Instagram'dan MetroFM.tr'ye favori şarkını yaz. Hem adını hem şarkını herkes duysun. DJ Cengiz Ünsal çalsın. Burası Türkiye'nin en çok dinlenen yabancı müzik radyosu.
1: Metro FM.

0: Türkiye'nin güvenilir oto ekspertiz markası. Oto Rapor,
1: oto ekspertiz. Hit müzikte limit yok. Metro FM.

0: Reklamlar.
1: Türkiye'nin güvenilir oto ekspertiz markası. Oto
2: aklından geçtiyse birazdan çalacak. Çünkü burası
3: Metro FM.

0: Bu programda
1: ürün yerleştirme yapılmaktadır.
2: Saat 14.
3: Kahve makinesinden köpek mamasına, kış lastiğinden cep telefonuna. Akakçe, en ucuzu bulmak içindir.
4: Akakçe.
5: Şansa kalmaz işiniz, Umran Oto Ekspertiz.
6: Umran Oto Ekspertiz finans haberlerini sunar.
7: Motorin 100 liraya yaklaştı. Bütçe Ağustos ayında 13 milyar lira fazla verdi. 8 ayda bütçe açığı 1,3 trilyon liraya ulaştı. Yatırımcıların gözü bu akşam açıklanacak ABD Merkez Bankası faiz kararına çevrildi. Fed'in yayımlayacağı büyüme, işsizlik ve enflasyon tahminleri altın ve borsayı etkileyebilir. İnşaat üretimi endeksi Temmuz'da yıllık bazda %4,7 azaldı.
5: Şansa kalmaz işiniz, Umran Oto Ekspertiz.
6: Umran Oto Ekspertiz finans haberlerini sundu.
8: Türkiye'nin en çok dinlenen yabancı müzik radyosu.
9: Metro FM.
10: Türkiye'nin güvenilir Oto Ekspertiz markası.

0: güzel bir çarşamba günü adım attık. Sonbaharın serinleyen havasına kendimizi teslim ederken Metro FM dünyasında yine sıcacık şarkılarla ortamı keyiflendirmeye devam edeceğiz. Bugün de partiliyoruz, en iyi müziği biz çalıyoruz sizler için. 17'ye kadar radyonuzdayım. Another Talk 2 ile başladık. Ömer Deyip ve Medusa ile devam edelim.
1: Limitsiz.

0: Burada çalarsa herkes dinler. Metro FM.
1: Ümitsiz.
2: Bir reklam.
3: Troy'da çok sevdiğiniz Apple ürünlerinde öğrenci ve öğretmenlere özel fırsatlar başladı. Mac ve iPad modellerinde %12 eğitim indirimi sizi bekliyor. Üstelik vade farksız 9 aya varan taksit fırsatıyla. 30 yılı aşkın tecrübesi ve Apple yetkili servisiyle Troy her zaman hizmetinizde. Siz de hemen Troy mağazalarını veya troyestore.com'u ziyaret edin, fırsatları kaçırmayın.
0: Artısıyla Troy'da. Bu şarkı Troy'dan sizin için geliyor.

Metro FM'de Limi Strip Işık devam ediyor. Fifth Harmony grubuyla sessiz sedasız hayatımıza girmişti. Gruptan ayrıldıktan sonra ise çok büyük işler yaptı. Onların en güzellerinden bir tanesi 2018 yılında seslendirdi. Bu güzel şarkısı Havana'ydı. Latin Amerika rüzgarı esteri Camila Cabello radyonuzda. Dönüyoruz bugüne gelip Metro FM'in en çok sevilen şarkılarından biriyle güne keyif katmaya devam ederek Tame Impala dinliyoruz. Loser.

0: hafta içi Ergin Yepyeni şarkıları ilk kez burada karşınıza çıkarıyoruz ve gerisi sizlere ve oylarınıza kalıyor. Bugün de öyle yaptık. Nerli ve Wasted günün hit adayı, ne düşünüyorsunuz şarkı için? Oylarla, yorumlarla bana katılmanın tam zamanı. Instagram aracılığıyla DJ Cengiz Ünsal adresindeyim. Gelin hem beni takip edin, Yepyeni şarkıları birlikte keşfedelim. Hem de bu şarkı için oylamaya hemen katılın.
1: Türkiye'nin eğlence noktasında ortam yine çok sıcak.
2: Metro FM.

0: Sımsıcak havalarda buz gibi kahveleriyle ferahlatan Petrol Ofisi günün şarkısını sundu. Sen ne istersen o.
1: Limitsiz. Bitmiş. Metro.

Stress ve Stronger'la Metro Online'da günün keyfini çıkarmaya devam ediyoruz. Dün Salkano bisiklet kazandı. Derya Dilber. Onu tebrik ediyoruz. Perşembe günü bir kez daha kazandıracağız. O güzel bisikletin sahibi siz olabilirsiniz. Salkano Excel 26 jant 21 vites özelliğine sahip bu bisikleti kazanma şansı yarın bir kez daha sizleri bekliyor olacak. Derya Dilber de dünkü şanslı isimimiz oldu. Seni tebrik ediyorum ve biz yola Beni Benassi ile devam ediyoruz. Love is gonna save us.

Metro Online'de ben Cengiz. Bu güzel şarkıları sizler için çalıyorum. Haftanın tam ortasından sona doğru harika bir adım atıyoruz. Aylardır kafamızın içinde dönüp dolaşan Keith Haring şarkısı Good Gonna Go geride bıraktık. Metro FM TR Instagram adresinden favori şarkılar bana ulaştı. Günün ilk şanslı ismi Ömer Seferoğlu için. Taylor Swift radyonuzda The Fight of Ophelia.

0: Reklamlar. Türkiye'nin güvenilir oto ekspertiz markası.
1: En sevdiğin şarkı yine önce Metro FM'de çalacak. Fazla uzaklaşma.
2: Limitsiz hit müzik.

0: Bu programda
1: ürün yerleştirme yapılmaktadır.
0: Limitsiz Hit.
2: Türkiye'nin güvenilir oto ekspertiz markası Oto Rapor.
3: İstanbul, always metro. Ankara, Bodrum, Bursa, Antalya, İzmir, always with you, forever metro. Metro, FM, non-stop metro.
4: DJ Cengiz Ünsal'la Metro Online devam ediyor.

0: Karnaval'da Metro FM, Cengiz Radyonuz'da güzel bir çarşamba günü. Haftanın tam ortasındaydık. Sonuna doğru güzel adımı da birlikte atıyoruz. Temple City kulaklarınızda, aynı zamanda Metro FM'in top 20 listesinde de zirveye göz dikmiş isimlerden biri Self Aware şarkısıyla bu saatin açılışının habercisi olduğu en iyiler arka arkaya gelmeye devam ediyor. Tame Impala ve Ginny ile yolumuza devam ediyoruz. Metro Online'da Drake Ula.
1: Limitsiz.

0: Boyaya adanmış tam 50 yıl. Kayalar Kimya güvencesiyle üretilen Düfa boyayla yüzeylere değer, geleceğe renk katıyoruz. Boyanın ustası Düfa Boya'nın sizin için seçtiği şarkıyı dinlediniz.
1: Metro FM. Limitsiz. Git müzik.

0: Siz neredesiniz?
1: Reklam var.
2: Decathlon Büyük Ada Yarım Maratonu için geri sayım başladı. 27 Eylül'de adanın eşsiz rotasında koşulacak olan ve kontenjanı günler öncesinden dolan Decathlon Büyük Ada Yarım Maratonu'nun heyecanına ortak olan tüm koşuculara başarılar dileriz. Medya sponsoru Metro FM.
3: Metro FM. Limitsiz eğlence. Limitsiz hit müzik.
4: DJ Cengiz Ünsal'la Metro Online devam ediyor.
3: Metro FM'de günün hiti.

0: kimse yokken biz varız. Eğlence fabrikamız, dans bakanlığımız,
1: çılgın gecelerimiz ve rakipsiz şarkılarımız.
0: Instagram'da Metro FM'i takip etmen yeter.
1: Metro FM TR.

0: Atlanta music artist.
1: Metro FM.
2: Metro Online'da Cengiz Radyo'nuzda 16 Eylül günün tarihi, doğum günü partisi için bir araya geldik. Eren Şahin'in yeni yaşını radyosunda bu müthiş şarkı eşliğiyle kutluyoruz. Eren, iyi ki doğdun, müthiş güzel bir yılın ve yaş olsun senin için. Global DJs ve What a Feeling senin için Metro FM'de.

0: başlıyorlar.
1: Ankara'nın yeni merkezinde hafta sonu başlıyor. 18 ve 19 Eylül'de Metro FM DJ'leri performanslarıyla Merkez Ankara Live sahnesinde. Müziğin ritmini yakalamak için sen de Merkez Ankara'ya gel.
2: Limitsiz eğlence, limitsiz hit müzik. Metro
1: FM. DJ Cengiz Ünsal'la Metro Online devam ediyor.

Top 20 listemizin bir numarası bu hafta sonu aynı yerde olacak mı merak ediyorsanız cumartesi 12, pazar 16'da geri sayımda öğrenebilirsiniz benimle birlikte. Saatin şanslı ismi belli oldu. Halil Dilek, İstek Şarkı Radyo'nda ardından geliyor G-Paradise.

0: Bu programda
1: ürün yerleştirme yapılmaktadır.
2: Saat 16.
3: Kahve makinesinden köpek mamasına, kış lastiğinden cep telefonuna. Akakçe, en ucuzu bulmak içindir.
4: Akakçe.
5: Şansa kalmaz işiniz, Umran Oto Ekspertiz.
6: Umran Oto Ekspertiz finans haberlerini sunar.
7: Motorin 100 liraya yaklaştı. Bütçe Ağustos ayında 13 milyar lira fazla verdi. 8 ayda bütçe açığı 1,3 trilyon liraya ulaştı. Yatırımcıların gözü bu akşam açıklanacak ABD Merkez Bankası faiz kararına çevrildi. Fed'in yayımlayacağı büyüme, işsizlik ve enflasyon tahminleri altın ve borsayı etkileyebilir. İnşaat üretim endeksi Temmuz'da yıllık bazda %4,7 azaldı.
5: Şansa kalmaz işiniz, Umran Oto Ekspertiz.
6: Umran Oto Ekspertiz finans haberlerini sundu.
2: Aklından geçtiyse birazdan çalacak. Çünkü burası
8: Metro FM.
9: 1940'tan beri 86 yıldır sofralara lezzet, nesillere güven taşıyan Arslan Süt Mamulleri bilgilendiriyor.
2: Karamaya, doğal ve uzun fermantasyon süreciyle öne çıkan geleneksel bir maya kültürüdür. Fermantasyon sırasında oluşan yararlı mikroorganizmalar sayesinde bağırsak florasını desteklemeye ve sindirimi kolaylaştırmaya yardımcı olur. Bu süreçte laktozun bir kısmının parçalanması, laktoz hassasiyeti olan bazı kişiler için sindirimi daha kolay ürünler elde edilmesine katkı sağlar.
9: 86 yıldır sofralara lezzet, nesillere güven taşıyan Arslan Süt Mamullerinin Karamaya ayranı ve Karamaya ile üretilen yoğurtları Makro Center ve Migros mağazalarında. Arslan Süt Mamulleri bilgilendirdi.
8: Metro FM. The station for the nation. Metro FM Turkey.
2: DJ Cengiz Ünsal'la Metro Online devam ediyor.

0: FM burası. Ben Cengiz. Herkese bir kez daha merhaba. Yeni saatin adı 16. Ofisleri yavaş yavaş toparlayıp kulaklıkları takıp size özel dakikalara yolculuk yapmanın zamanı yaklaşıyor. Jamonti ve Bud Moya ile karşıladım sizleri. Yeni saatte de birbirinden güzel şarkılar var. Harika bir çarşamba öğleden sonrası sizleri bekliyor. Her zaman olduğu gibi Metro FM dünyasında. O zaman Tame Impala dinleyelim. Loser.
1: Limitsiz.

0: Siz neredesiniz?
1: Reklamlar.
2: Ankara'nın yeni merkezinde hafta sonu başlıyor. 18 ve 19 Eylül'de Metro FM DJ'leri performanslarıyla Merkez Ankara Live sahnesinde. Müziğin ritmini yakalamak için sen de Merkez Ankara'ya gel.
1: Metro FM. Enerjik, dinamik, limitsiz hit müzik.
2: DJ Cengiz Ünsal'la Metro Online devam ediyor.

sevilen şarkıları onların imzasını taşıyor. The Black Eyed Peas, Justin Timberlake de vardı yanlarında. Where is the Love'la bizi yıllar öncesine götürdü. Hemen sizi bugüne geri döndürüyor ve Metro FM'in yepyeni keşiflerinden birini bir kez daha tanıştırıyorum radyonuzda. Sivara geliyor, Loma Lover, Tom.

0: Siz neredesiniz?
1: Reklamlar.
2: Dünya rap sahnesinin en etkili prodüktörlerinden Metro Boomin 22 Eylül'de Küçük Çiftlik Park'ta. Yılın en büyük hip hop buluşmasını kaçırmayın. Biletler satışta. Medya sponsoru Virgin Radio Türkiye.
3: Limitsiz hit müzik yükleniyor. Tadını çıkarın.
4: Limitsiz hit müzik.
5: DJ Cengiz Ünsal'la Metro Online devam ediyor.

Sabrina Carpenter'ın kariyerindeki en büyük hitidir Espresso bize yolun sonunu getirdi. Cengiz radyonuzdaydı. 14'ten bu yana günün keyfini beraber çıkardık. Harika bir perşembe günü. Yarın saat 14'te yine burada başlayacak. Metro Online ile devam edecek. Az sonra Arkın Çelik ve Around the World. Radyonuzda müthiş bir eve dönüş yolculuğu her zaman olduğu gibi sizleri bekliyoruz.

0: Bu programda
1: ürün yerleştirme yapılmaktadır.
2: Şansa kalmaz işiniz, Umran Oto Ekspertiz.
3: Umran Oto Ekspertiz finans haberlerini sunar.
4: Motorin 100 liraya yaklaştı. Bütçe Ağustos ayında 13 milyar lira fazla verdi, 8 ayda bütçe açığı 1,3 trilyon liraya ulaştı. Yatırımcıların gözü bu akşam açıklanacak ABD Merkez Bankası faiz kararına çevrildi. Fed'in yayımlayacağı büyüme, işsizlik ve enflasyon tahminleri altın ve borsayı etkileyebilir. İnşaat üretimi endeksi Temmuz'da yıllık bazda %4,7 azaldı.
2: Şansa kalmaz işiniz, Umran Oto Ekspertiz.
3: Umran Oto Ekspertiz finans haberlerini sundu.
5: Türkiye'nin en çok dinlenen yabancı müzik radyosu.
1: Metro FM.
6: 1940'tan beri 86 yıldır sofralara lezzet, nesillere güven taşıyan Arslan Süt Mamulleri bilgilendiriyor.
7: Kara maya, doğal ve uzun fermantasyon süreciyle öne çıkan geleneksel bir maya kültürüdür. Fermantasyon sırasında oluşan yararlı mikroorganizmalar sayesinde bağırsak florasını desteklemeye ve sindirimi kolaylaştırmaya yardımcı olur. Bu süreçte laktozun bir kısmının parçalanması, laktoz hassasiyeti olan bazı kişiler için sindirimi daha kolay ürünler elde edilmesine katkı sağlar.
6: 86 yıldır sofralara lezzet, nesillere güven taşıyan Arslan Süt Mamullerinin Karamaya ayranı ve Karamaya ile üretilen yoğurtları Makro Center ve Migros mağazalarında. Arslan Süt Mamulleri bilgilendirdi.
1: Just feel the music on your favorite radio station. Metro FM.
8: Dünyanın en çok dinlenen single'ları, Türkiye'nin en çok dinlenen yabancı müzik radyosunda.
1: Metro FM.
8: Ben Arkın, limitsiz hit müzikle hafta içi her gün 17-19 arası eve dönüş yolculuğunda akşamı birlikte karşılıyoruz.
1: Around the world.
8: Karnaval App'in dijital ses kalitesiyle dünyanın her yerinde.
1: Let's go.
8: Hadi başlayalım.

Çarşamba akşam haftanın tam ortasındayız. Açılışı sosyal medyadan yükselip Amerikan televizyonuna ilk kez bu şarkıyla çıkan Slayer'ı yaptı. Dance ilk durağımızdı. Sesimi duyan herkese merhaba, ben Arkın. Around the World'de saat 19'a dek Türkiye'nin en büyük ses platformu ücretsiz Karnaval App'in dijital ses kalitesi ya da FM frekansında. Radyonun nostaljisi. Hangi kanaldan gelirseniz gelin, Türkiye'nin en çok dinlenen yabancı müzik radyosunda dünyanın en çok dinlenen single'larıyla dünyayı dolaşıyoruz. Rotamızın devamında ödüllü bir ortaklık vardı. Chemical Brothers, mikrofonda A Tribe Called Quest'ten Q-Tip'le. İkili zaten Galvanize'ı Grammy olarak ödüle çevirmişti. Bu parçayla da dansa çeviriyor. Metro FM'de Limitsiz Hit Müzik. Go!

0: reklam. iPhone almak isteyenler, bu haber sizin için. Troy mağazalarında değiş tokuş fırsatının yanı sıra alışveriş kredisiyle 3 taksit imkanı sizi bekliyor. Hemen size en yakın Troy mağazasına uğrayın, fırsatı kaçırmayın.
1: Artısıyla Troy'da. Bu şarkı Troy'dan sizin için.

Koşalı'nın en büyük gücü öyle büyülü bir atmosfer sunmadan insanlara gerçekten ayakları yere basan bir deneyim içinde sıra dışı anlar yaşatması. Şarkının sahne premieri Koşalı'da gerçekleşmişti. Moving to the Sun. Eski bir numaramız Yücel'la Around the World'de Metro FM'deydi. Ultra Nate vokallerinden sonra şarkının klibinde bir de vampir dolaşan birine gidelim. Pembe takımlı, sivri dişli işte o vampir Ed Sheeran. Parça İngiltere'de 11 hafta bir numarada kaldı. Sheeran'ın hesabı da zaten buydu. Kapanma biterken kimsenin hüzünlü bir balada ihtiyacı yok dedi ve resmen dansa döndü. Türkiye'nin en çok dinlenilen yabancı müzik radyosunda, dünyanın en çok dinlenilen single'larından biri daha. Bad Habits Metro FM'de.

0: Detaylı bilgi anadoluhayat.com.tr'de.
1: Türkiye'nin güvenilir oto ekspertiz markası.
2: Burası Türkiye'nin en çok dinlenen yabancı müzik radyosu.
3: Metro FM.
4: Dünyanın en çok dinlenen single'ları
5: Türkiye'nin en çok dinlenen yabancı müzik radyosunda.
6: Around the world.
4: Devam ediyor.

Çağıra çağıra tarihe geçen bir şarkıyı dinlediniz. Shout radyonuzdaydı. Roland Orzabal'ın evinin ön odasında küçük bir synth ve rhythm box'la yazılan Orzabal'ın sıradan bir albüm parçası sandığı sırada klavyecisi Ian Stanley tarafından bu parça dünya çapında hit olur diye tutturulan şarkı radyonuzdaydı. Sonunda haklı çıktı. Şarkı Amerika'da 3 hafta toplamda 8 ülkede 1 numaraya yükseldi. Bir şarkının sırrını biliyor musunuz? Herkes bunu bir terapi şarkısı olarak bilir. Aslında grubun adı da gerçekten bir terapi kitabından bile geliyor ama Orzabal yıllarca bunu düzeltmek durumunda kaldı. Bas bayağı bir protesto şarkısıdır diyerek. Albümün adı Songs from the Big Chair bile bir film kahramanının kendini yalnızca terapisinin koltuğunda güvende hissetmesinden anlaşılıyor. Tears for Fears, Around the World Dead Metro FM'deydi. Tears for Fears hakkında ne kadar çok şey biliyorsam sıradaki parçanın sahibi hakkında o kadar az şey bildiğimi söyleyebilirim. Timberlake 3 hafta Metro FM'in ilk 20 listesinde ilk 10 içindeydi. Bu hafta 9 numarada. Limitless Hit Music Metro FM'de J Vad'la radyonuzda. Timberlake.

0: Türkiye'nin güvenilir oto ekspertiz markası. Oto Rapor,
1: oto ekspertiz. Aklından geçtiyse birazdan çalacak. Çünkü burası
2: Metro FM.
3: Dünyanın en çok dinlenen single'ları,
4: Türkiye'nin en çok dinlenen yabancı müzik radyosunda.
5: Around the world.
3: Devam ediyoruz.

Messi. Başka bir kılıkla geldi karşınıza. The XX'in prodüktörü Jamie XX'in resmi yorum üstüne Childish Gambino'nun rap eklendi ve yıllarca interneti sallayan şarkılardan biri. Rolling in the Deep, Around the World'de Metro FM'deydi. Sıradaki klasik 1985'ten Dieter Bohlen'la Thomas Anderson'ın üst üste 3. Almanya 1 numarası. Klibi 748 milyon izlemenin üzerinde. Türkiye'nin en çok dinlenen yabancı müzik radyosunda. Dünyanın en çok dinlenen single'larından Modern Talking ve Sherry Sherry Lady radyonuzda.

0: Detaylı bilgi anadoluhayat.com.tr'de.
1: Türkiye'nin güvenilir oto ekspertiz markası Oto Rapor.

0: Bu programda
1: ürün yerleştirme yapılmaktadır.
2: Saat 18.
3: Kahve makinesinden köpek mamasına, kış lastiğinden cep telefonuna. Akakçe, en ucuzu bulmak içindir.

0: Trabzonspor'un anlaştığı teknik direktör Thomas Reis resmi imza için şehre geldi. UEFA Avrupa Ligi'nde yarın oynanacak Beşiktaş'ın Marsilya'yı konuk edeceği maçı İtalyan hakem Andrea Colombo yönetecek. İstanbul'un geleneksel yelken organizasyonlarından Bosphorus Cup 17-19 Eylül tarihlerinde 25. kez düzenlenecek. Yarışlar yarın Caddebostan açıklarında başlıyor.
1: Pilot Garaj çekilişle her ay 2 araba hediye ediyor.
2: Türkiye'nin oto ekspertiz markası Pilot Garaj spor haberlerini sundu.
3: Pilot Garaj oto ekspertiz.
4: Türkiye'nin eğlence noktasında ortam yine çok sıcak.
5: Metro FM.
6: Şansa kalmaz işiniz, Umran Oto Ekspertiz.
7: Umran Oto Ekspertiz finans haberlerini sunar.
0: Motorin 100 liraya yaklaştı. Bütçe Ağustos ayında 13 milyar lira fazla verdi. 8 ayda bütçe açığı 1,3 trilyon liraya ulaştı. Yatırımcıların gözü bu akşam açıklanacak ABD Merkez Bankası faiz kararına çevrildi. Fed'in yayımlayacağı büyüme, işsizlik ve enflasyon tahminleri altın ve borsayı etkileyebilir. İnşaat üretim endeksi Temmuz'da yıllık bazda %4,7 azaldı.
6: Şansa kalmaz işiniz, Umran Oto Ekspertiz.
7: Umran Oto Ekspertiz finans haberlerini sundu.
8: Metro FM.
9: Yeni nesil ekspertiz, RS Oto Ekspertiz.
10: RS Oto Ekspertiz risk haritasını sunar.
0: TEM Anadolu Otoyolu Kavşağı'ndaki çalışmalar nedeniyle Kozyatağ-Ümraniye aksında sol şeritler kapalı, trafik akışı diğer şeritlerden sağlanıyor. Çalışma alanında emniyet şeritleri trafiğe açık tutuluyor. Bursa-İnegöl devlet yolunda Ankara-Bursa istikameti kapalı, trafik akışı Ankara istikametinden iki yönlü ilerliyor.
9: Yeni nesil ekspertiz, RS Oto Ekspertiz.
10: RS Oto Ekspertiz risk haritasını sundu.
11: Limitsiz.
12: 1940'tan beri 86 yıldır sofralara lezzet, nesillere güven taşıyan Arslan Süt Mamulleri bilgilendiriyor.
13: Karamaya, doğal ve uzun fermantasyon süreciyle öne çıkan geleneksel bir maya kültürüdür. Fermantasyon sırasında oluşan yararlı mikroorganizmalar sayesinde bağırsak florasını desteklemeye ve sindirimi kolaylaştırmaya yardımcı olur. Bu süreçte laktozun bir kısmının parçalanması, laktoz hassasiyeti olan bazı kişiler için sindirimi daha kolay ürünler elde edilmesine katkı sağlar.
12: 86 yıldır sofralara lezzet, nesillere güven taşıyan Arslan Süt Mamullerinin Karamaya ayranı ve Karamaya ile üretilen yoğurtları Makro Center ve Migros mağazalarında. Arslan Süt Mamulleri bilgilendirdi.
14: Always metro, metro. Forever metro, metro. Non-stop, non-stop metro.
15: Dünyanın en çok dinlenen single'ları
16: Türkiye'nin en çok dinlenen yabancı müzik radyosunda
17: Around the World
15: devam ediyoruz.

yerini korumaya devam eden Element 115 ve Meksikalı yıldız Sophie Reyes ortaklığı Final Minutes Around the World'deydi. Sıradaki şarkı Durdurulamayanlardan. Yazın yeni Spider-Man filminde çalınca ikinci baharını yaşayan ve bu hafta Metro FM'den Top 20'de 6 numaradan 2 numaraya resmen fırlayan ve zirveye sadece bir adım kala durdurulabilen Tame Impala. Loser'la radyonuzda Metro FM'de Limitsiz Hit Müzik.

Around the World'de dünyanın en çok dinlenen single'ları sizin için seçtiğim özel listeyle yayında. Dinlediğiniz bu remix'in hikayesi bir masal gibi. Şarkının sahibi çocukken koyu bir Justin Bieber hayranıydı. Annesi bu konuda terapi bile düşünmüş. Yıllar sonra Justin Bieber remix'e bizzat katıldı ve Billie Eilish'in Bad Guy parçası radyonuzdaydı. Sıradaki parça ise o meşhur saksafonla 4 ülkede 1 numaraya kadar yükseldi. Söylenene göre şarkı Missy Elliott için yazılmıştı ama kader Jason Derulo'yu seçti. Türkiye'nin en çok dinlenen yabancı müzik radyosunda dünyanın en çok dinlenen single'larından bir daha. Talk Dirty Metro FM'de. Limitsiz hit mi?

0: reklamlar.
1: Türkiye'nin güvenilir oto ekspertiz markası.
2: Türkiye'nin en çok dinlenen yabancı müzik radyosu.
0: Metro FM.
3: Dünyanın en çok dinlenen single'ları.
4: Türkiye'nin en çok dinlenen yabancı müzik radyosunda.
5: Around the world.
3: Devam ediyoruz.

0: Tolibel
1: Metro FM.
2: Limitsiz hit müzik.
3: Sımsıcak havalarda buz gibi kahveleriyle ferahlatan Petrol Ofisi günün şarkısını sunar. Sen ne istersen o.

0: Amerika listesinde ilk kez bir numara yükseldiği parçayı dinlediniz. Şarkıdaki Lindsay Lohan göndermesi davaya neden oldu ama mahkemeyi Pitbull kazandı. Albümün sonraki single'ında mikrofonu devralan, bugün doğum gününü kutlayan Mark Anthony'ydi. Buradan sevgiler. Give Me Everything Around the World'de Metro FM'de. Sırada 2011'in çılgın viral parçası. İspanya'dan çıkıp İngiltere listesinde bir numara giren parçanın meşhur nakaratının sonunu radyoda söylemiyoruz. Siz içinizden tamamlayın. Limitless Hit Müzik Metro FM'de Sak Noel ve Loca People.
1: All day, all night, all day, all night, all day, all night, all night. What the fuck?

0: güven doğasında var. Reklamlar.
1: Türkiye'nin güvenilir oto ekspertiz markası.
2: Metro FM hesabınıza limitsiz hit müzik yüklenmiştir. Güle güle dinleyin. Metro
0: FM. Dünyanın en çok dinlenen single'ları, Türkiye'nin en çok dinlenen yabancı müzik radyosunda. Around the world. Devam ediyoruz.

Dünyanın en çok dinlenilen single'larından sizin için seçtiğim özel listeyle saat 19'a dek hafta içi her akşam olduğu üzere bugün de yolculuğun sonuna yaklaşıyoruz. Almanya'nın dev hitiyle geldik. Gut Genug. Eski bir numaramız Around the World'de Metro FM'deydi. Veda parçamız 90'lardan bir Bee Gees yorumu. Grubu gören Morris Gibb, daha önce şarkımızı çalan çocuklar sizsiniz diye takılmış, sonra eklemiş. Bizi yeniden havalı yaptığınız için teşekkürler. Övgünün böylesi yani. Türkiye'nin en çok dinlenilen yabancı müzik radyosunda. Yarın aynı saatte yola çıkacağız. Entrance ve Stayin' Alive Metro FM'de limitsiz hit müzik.

0: Veseli.
1: Reklamlar.
2: Türkiye'nin güvenilir oto ekspertiz markası.
3: Oto rapor, oto ekspertiz.
0: Burası Türkiye'nin en çok dinlenen yabancı müzik radyosu.
1: Metro FM.

0: Bu programda
1: ürün yerleştirme yapılmaktadır.
2: Saat 19.
3: Kahve makinesinden köpek mamasına, kış lastiğinden cep telefonuna. Akakçe, en ucuzu bulmak içindir.
4: Akakçe.
5: Şansa kalmaz işiniz, Umran Oto Ekspertiz.
6: Umran Oto Ekspertiz finans haberlerini sunar.
7: Motorin 100 liraya yaklaştı. Bütçe Ağustos ayında 13 milyar lira fazla verdi. 8 ayda bütçe açığı 1,3 trilyon liraya ulaştı. Yatırımcıların gözü bu akşam açıklanacak ABD Merkez Bankası faiz kararına çevrildi. Fed'in yayımlayacağı büyüme, işsizlik ve enflasyon tahminleri altın ve borsayı etkileyebilir. İnşaat üretimi endeksi Temmuz'da yıllık bazda %4,7 azaldı.
5: Şansa kalmaz işiniz, Umran Oto Ekspertiz.
6: Umran Oto Ekspertiz finans haberlerini sundu.
8: İstanbul, Ankara, Bodrum, Bursa, Antalya, İzmir, always with you, forever Metro, Metro, FM, non-stop Metro.
9: Ziyet Halip Dilenci, o mazuliz hakim iş abim işin zeynet.

0: aklından geçtiyse birazdan çalacak. Çünkü burası
1: Metro FM. Bir reklam. Troy'da çok sevdiğiniz Apple ürünlerinde öğrenci ve öğretmenlere özel fırsatlar başladı. Mac ve iPad modellerinde %12 eğitim indirimi sizi bekliyor. Üstelik vade farksız 9 aya varan taksit fırsatıyla. 30 yılı aşkın tecrübesi ve Apple yetkili servisiyle Troy her zaman hizmetinizde. Siz de hemen Troy mağazalarını veya troyestore.com'u ziyaret edin. Fırsatları kaçırmayın.
0: Artısıyla Troy'da. Bu şarkı Troy'dan...

0: enerjik, dinamik, limitsiz hit müzik. Metro FM.
1: Bitmeyen tatil hissi için tatil budur, günün şarkısını sizin için seçtim.

0: Reklamlar. Türkiye'nin güvenilir oto ekspertiz markası Oto Rapor.
1: Metro FM. Enerjik, enerjik, dinamik, dinamik, limitsiz hit müzik.

Trabzonspor'un anlaştığı teknik direktör Thomas Reis resmi imza için şehre geldi. UEFA Avrupa Ligi'nde yarın oynanacak Beşiktaş'ın Marsilya'ya konuk edeceği maçı İtalyan hakem Andrea Colombo yönetecek. İstanbul'un geleneksel yelken organizasyonlarından Bosporus Cup 17-19 Eylül tarihlerinde 25. kez düzenlenecek. Yarışlar yarın Caddebostan açıklarında başlıyor. Pilot

0: Yeni nesil ekspertiz. RS Oto Ekspertiz.
1: RS Oto Ekspertiz risk haritasını sunar.
2: TEM Anadolu Otoyolu kavşağındaki çalışmalar nedeniyle Kozyatağı-Ümraniye aksında sol şeritler kapalı, trafik akışı diğer şeritlerden sağlanıyor. Çalışma alanında emniyet şeritleri trafiğe açık tutuluyor. Bursa-İnegöl devlet yolunda Ankara-Bursa istikameti kapalı, trafik akışı Ankara istikametinden iki yönlü ilerliyor.
0: Yeni nesil ekspertiz, RS Oto Ekspertiz.
1: RS Oto Ekspertiz risk haritasını sundu.
3: Metro FM. The station for the nation. Metro FM, Turkey.

0: Limitsiz hit müzik yükleniyor. Tadını çıkarın.
1: Limitsiz hit müzik.
2: Bitmeyen tatil hissi için tatil budur. Günün şarkısını sizin için.

0: Yeşilay.
1: Reklamlar. Elektronik müziğin önde gelen ikilisi The Blaze, hipnotik sound'u ve unutulmayacak sahne performansıyla Epiphone organizasyonuyla yeniden Türkiye'de. 7 Ekim'de İzmir Hava Gazı Fabrikası'nda, 8 Ekim'de Ankara Cern Modern'de, 9 Ekim'de İstanbul Küçük Çiftlik Park'ta. Biletler satışta. Medya sponsoru Joy FM.
2: Metro FM. Limitsiz.

0: sıcak havalarda buz gibi kahveleriyle ferahlatan Petrol Ofisi günün şarkısını sundu. Sen ne istersen o.
1: Evde, trafikte, işte. Metro FM sana yeter.
2: Limitsiz.

0: İnanılmaz bir şarkı keşfettin. Bugün müthiş bir hit dinliyorsun. Ve yarın yine dans edeceksin. Çünkü burası...
1: Metro FM.

0: K-pop sahnesinin yıldızları burada parlıyor. Radyo K-pop. Radyo K-pop 7/24 Güney Kore popüler müziğinin hitlerini seninle buluşturuyor. Şimdi Karnaval'da. Türkiye'nin en çok dinlenen yabancı müzik radyosu.
1: Metro FM. You know what to do with that big fat butt. Wiggle, wiggle, wiggle. Wiggle, wiggle, wiggle.

0: Burada kimse yokken biz varız. Eğlence fabrikamız, dans bakanlığımız,
1: çılgın gecelerimiz ve rakipsiz şarkılarımız.
0: Instagram'da Metro FM'i takip etmen yeter.
1: Metro FM TR.

0: kalitesiyle dünyanın her yerinde.
1: Around the world.
2: Kaç saattir Metro FM'desin? Hesaplamak zor. Çünkü bizde eğlencede limit yok.
3: Limitsiz hit müzik.